Assalamu alaikum, hürmetlik radio dinleyici aziz kardeşler. Anlatkanımla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı bugün 2026 yılı 9. sınıfta bir çarşamba. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetlik radio dinleyici de anlatışlarımızı her günü Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 geçe Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzda internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adreslar arkalık ve hastanlığı alaşsınlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçe, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan adlıkta sünni emrah ve internet arkalık anlığı buldu. Hürmetlik radyo dinleyiciler. Anlatışımızın bugünkü cetvelde haberle uçurik, çigra alkagan milli tenterbiyeçilerimiz katarlık programıla bağ olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızga men Kamiljan Kaşgari riyasetçilik kılaman.

Hürmetlik radio anlığıcı aziz kardeşler, şimdi haberle anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmunları tövendikçe, Türkiye, Rusya bilen tüzgen yeni gelişim arkalık Uğut'a erişiş kapalı gibi buldu. Türkiye bilen Rusya Uğut düşük alakadar yeni bir gelişim imzalaşı arkalık Türkiye'nin Uğut ve ham aşıyağı erişişini küçeytti. Türkiye Yüzügilikli ve Ormançılık Ministeri İbrahim Yumaklı seçim günü mezkur gelişimini ilan kıldı. Minister Yumaklı bu gelişimin Ankara'nın teminat menbelerini köpkullaştırışıya yardım kıldıklılıkını ve şu arkalık mal toşuşunu aksatıp koyduğun rayon karakterlik uruş hem de tokunuşlardan gelip çıkıdığun kayıpaterlerine karşı kogdaş kapalıtıya iki kıldıklılıkını bildirdi. Bu yine bu gelişimin Uğut teminatını kapalat gibi kılıp, yizigilik işlep çıkışını kollaydı kallıkını işindaklarlarını asaslık yizigilik materyallarına üzlüksüz ve sicil eriş imkanı itibaren teminlaydı kallıkını tehditledi. Hürmetlik radyonlukçular, İsrail'e Şerq Kuddüs'teki Engeliye konsulhanesini 30 gün içinde takaş buyruk çüydü. İsrail'e Engeliye'den işgaliyet astedeki Şerq Kuddüs'teki konsulhanesini takışını talep kıldı ve işgaliyet astedeki Garbi Kırgak'ta kanunsuz İsrail'e ultrak rayıllarına kartılgan Engeliye imbargolarına cevaben Engeliye diplomatlarını çigiradan kovlap çıkardı. Bir İsrailiyelik emeldar ve ehvaldın haberdar iki menbe İsrailiyanın işgaliyet astedeki Şerq Kuddüs'te yerleşken Engeliye konsulhanesine takılış gerektiğini ve bir yerde vezip öte avatkan diplomatlarının 30 gün içinde diplomatik salayetinden ayrıldığını hutuğallıkını etti. İki menbe'nin bildirişçe İsrailiyede Amerika başçılıkındaki Gazze maslaştırış vezipsi tayinlenen Engeliye vekillerinden sırt Ramallah'ta vezipi tayvatkan Engeliye diplomatlarının bu 7 gün içinde ayrılış gerekirken. Taşkı İşler Ministeri Gideon Saar seyşembe günü ilan kıygan bayanatı da Engeliye'nin Palestin'in işgaliyet astedeki Garbi Kırgak rayonuna cahileşkan kanunsuz İsrailiye altırak rayonlarına imbargo yürgüzüş kararına cevaben Palestin hakimiyeti terpidin diplomatik salahiyetke igi boğan işgaliyet astedeki Şerq Kuddüs'ü cahileşkan konsulhanesinin takış gerekliliğini bildirdi. Engeliye'ye avaz koşkan Fransa bilen Kanada'mı ultrak rayıllardan kildiğen mallarını import kılışını çekleydi kallıkını ilan kıldı. Ehvaldın haberdar menbelerinin ismin aşkarlamasızlık şartı bilen belgen malumatı kasaslanğanda imbargolağı tüçkiliş aldı tuğan İsrailiye hükümeti Engeliye'nin bu kadimini kollağan devletlerine berildiğen cevabını müzakir kılış için çarşembe günü yığın çakırdı. Netanyahu işkanısı bu meslek alakadar inkas kaytırış telpigi cevap vermedi. Engeliye'nin kadimini kollağan Fransa ve Şivsiyanın mu işgaliyet asitik Şerq Kuddüs'te Palestin hakimiyeti terpinin diplomatik salayetki ige konsulhanları ba. İsrail'e ilgili işgaliyet asitiki Garbi Kırgak'ın Ramallah şehirdeki diplomatik işgallarının takılışını keltürüp çıkagan idi. Kanada'nın mu bu şehirde bir işgansı mavcud. Hürmetlik radyonluqçılar, Yeni Zelandiya İsrailiyanı Garbi Kırgak'taki kanunsuz ultrak rayonlarının kengaytishini axırlaştırışqa çaqırdı. Taşqi işler ministri Winston Peters İsrailiyanın kanunsuz

Irak rayonlarının kengaytışının iki devletlik hel kılış çağrısı ihtimallıkıga ziyaret güzgelliğini bildirdi. Yeni Zelandiya seyşembi günü şigaliyet astıdaki gharbi kırgakta naçarlışı vatkan vaziyetten kattık endiş kılı vatkallıkını bildirip, küçüğü vatkan İsrailiye hareketlerinin uzak müddetlik tinçlik ihtimallıkını xavip kittir vatkallık hakkında agahlandırdı. Taşkı İşler Ministeri Winston Peters ikisi hesabı dilan kıygan bayanatı da İsrailiyanın hareketleri de uzak müddetlik tinçlik ihtimallerini xevip gittirdiğen Ruşen bir yamallış körüldü degen sözler görün bədi. Peters, şigaliyet astıdaki Palestin zimindeki kanunsuz İsrailiye ultrak rayıllarının halkara kanunluğu hılap şikayelikini ve bu ultrak rayıllarının kinayetilişinin iki devletlik elkiliş çağrısı ihtimallıkı ziyay etküzgellikine yetiş bilen birge, kanunsuz İsrailiye köçmelerinin Palestinliklerine karatkan zoravallıkını mukattık eyipildi ve mesullarını cevapkarlık kıtatışı çakırdı. Peters yazması da Yeni Zelandiya İsrailiye hükümetini kanunsuz ultrak rayonlarını kengaytışını ahırlaştırışka, köçmelilerin zoravallık hareketlerinin aldını ilişka ve ulağa karşı uruşka hem de tinçlik ihtimallıkını tekim acizlaştırdığın hareketlerden yırak turuşka çakırgan halkaralık şirkleri bilen bir sep tuturdu dedi. Peters, Wellington dairelerinin koşuluşka kartılgan kademlerini ya ki Palestinliklerinin mecburi yurt makallarından koklap çıkarılış için tehdit saldıgan hareketlerine kattık ret kıldıgallıkını, bu hıl tedbirlerinin halkara kanunluğa zıt ikerlikini takitledi. Yeni Zelandiya'nın iki devletlik halkalış çağrısını devamlı kollaydıgallıkını tekrarlayan Peters, bunun İsrailiyelikle olan Palestinliklerinin tinçlik ve bekaterlik için yaşış için en yakışı ümit ikerlikini bildirdi. Seyşembi günü etigen terepte Angliya, Fransiya, Kanada, Daniya, Finlandiya, İslandiya, İrlandiya, Norvegiya, Polşa, Portugaliya, İspaniya ve Şivsiya Katarlık devletle işgaliyet astıdaki Palestin zimindeki kanunsuz İsrailiye ultrak rayonları bilen boğan soğuduğunu çekleşki kartılgan kademlerini taşlaydıgallıkını ilan kıygan idi. Örmetli radyonluğuşuyla, Malayşiya'da tik uçar çüşüp gidip 5 kişi kaza kıldı. Malayşiya uçar doktorla mülazimet merkezine deve bir tik uçar Sarawak'ta çüşüp gitti. Vakada bir doktor, bir uçkuşu ve iki sister hanımı özü çıkan 5 kişinin hepsi kaza kıldı. Malayşiya dairleri Borneo arılının garbi şimal kırgıdaki Sarawak iştahatıda içki kısımdaki çet bir aerodromuğa bir tik uçarına uçuşup gitişi neticesi de 5 kişinin kaza kıygallıkını ilan kıldı. Apet başkuruş mesullarının çarşemb günü belgen bayanatı asaslanğanda devletlik uçar doktorluğa mülazimet merkezi terbidin başkurulduğun BO-105 tiplik tik uçar seyşembi günü çüştünkin Miri şehrinin tahminen 315 kilometre şarkı canıbıda çüşüp gitken. Meri Apet Başkuruş Merkezi'nin başlıklı Galon Luang belgen bayanatı da ot uçuruş ve kutkuluş idaresi bilen Sehiye Ministerliği dinkeygen dokulatla arkalık cizimleştirilgendek tik uçardaki 5 kişinin hemiz kaza kıldı dedi. Yerlik taraflarının kabrige karaganda kaza kıyalla arsada bir uçkuçu, bir doktor, bir sehiye yardımcısı ve iki sistra başkent. İctimai taraflardaki vakay görünüşlerde tik uçarının çüşüp getiştiğin sel burun koyuk üstüdek çıkagallık görüldü. Malayşiya Ammavi Avasiya İdaresi Malayşiyalık bir Avasiya vakasının tekşürüş etirdiğinin çarşembi günü vaka yüz begenlik meydan gitip berişinin mülçelini vatkallıkını ilan kıldı. Nöbette vakanın nimi sebepten kilip çıkallıkı tekeci inikamaz. Malayşiyanın uçar doktorla mülazimeti devletin içki kısımlardaki koyuk ormanla ve mürekkep yer şekli şarait sebebinden zor derecede hava katnışı dayındığın yerli halklarını yardım bilen teminleydi. Adette bir sehiye hadimi, bir sehiye yardımcısı, sistralar ve başka sehiye hadimlerden teşkil tapman etretle aylık ya ki iki ayda bir kıtım ilip verildiğin planlık nöbetliş dairesi de tik uçar ya küçük ayrı planla bilen yizilağa ve uzun öğleğe sefer kılıdı. Hürmetlik radyonluğçular, Donald Trump, Kanada mahsulatlarını xeridar çakırış torlarından çıkartış buyruğu çüşüydü. Donald Trump, Kanada mahsulatlarını ammavi xeridar çakırış torlarından çıkartış buyruğu verdi. Amerika Birliği'nde Donald Trump, Kanada'nın Amerika şirketleri ve dehkallarına adil soğuda imkaniyeti yaratıp bəmi geldikten ilgir sürüp, Kanada'da işlep çıkılan mahsulatlarını ammavi xeridarlık çakırış torlarından çıkartış doğrusu da yol yoruk bəmi geldikten ilan kıldı. Amerika Birliği'nde Donald Trump, İctimai Taratı hesabıdaki yazmışı da Amerika süt işlep çıkakçılarının Kanada bazarına mal setişe ruhsat kılınmağallıkını.
Ama Bronk prezidentla mezgildeki soğut gelişimleri sebebinin Kanada'nın

0: mobil işlep çıkarışın davunlaştırı vatkallakını bildirdi. Kanada'nın neçi yıllardan beri Amerika'nı ziyanı uçurtup kile vatkallakını ilgir sügen Trump, Kanada hükümeti ve iştahatlarının Amerika'nın küçük tüptik karhallarının özlerinin ammavi heride çakırış türlerge kirişini çekti gellikini eskertti. Trump, Amerika'nın bolsa Kanada'ğa bu cahit imkaniyet belgellikini tekitlep, bu özara baraverlik emez. Belki Kanada'ğa kas boğan bir soğuda aldamçılıkıdır. Buna denken özara baraverlik bulmaydıken imkaniyet mi bulmaydı dedi. Amerika Birleşik Trump, Amerika dehkalları ve şirketleri için toluk ve adil boğan özara menfaat yetkiziş iş kaşırılığına kadar Kanada'da işlep çıkarılan mahsulatlarının Amerika Umum Mülazimet İdaresi'nin herida çakırış cedvellerden çıkartılışı için GSA'a ve Amerika Soğudu Vekillikliği'ne yol yoruk belgellikini malum kıldı. Mezgür herida çakırış programmalarının yılga 50 milyar dolardan artık külemge ilişkiliğini tehditleyen Trump, bu imkaniyetinin neçil yılladın burulla üzüp taşlanışı gerektiğini ilgir sürdü.
1: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programması.
0: Hürmetli radyonlukçı da, İyan Yordaniya'daki Amerika bazısı hücum kıldı. Amerika'nın Veyran kıyıkış parahotlarına zerbe belgellikini ilgir sürdü. Amman hükümeti İran'ın 18 başkırılığın bombasını tosup kağıldıkını. Kağan iki bombanın olsa fukralarının ölüm eğitimine sebep bulmasının uç yerlere geçişkellikini ilan kıldı. Tehran rayındaki Amerika bazılarına ve nefit parahotları karatkan tehditlerini kengeytmekte. İran yakında yüz bergen Amerika hücumlarına cevaben 3 iliş için Yordaniya'daki bir Amerika bazısına başkurulduğun bombalarını attı ve Amerika'nın 2 veyran kıyıkış parahotu zerbe belgellikini ilgir sürdü. Yordaniya armiyesi İran tarafından bir Amerika bazısının nişan kıyığa hücumda 20 plastik başkurulduğun bombadan 18'inin Yordaniya hava müdafiye sistemleri tarafından tosup kalıqın cezimleştirdi. Bir harbiy bayonotchi ishib qolgan bombalarning fuqarolarning o'lim yetimiga yoki ul asirlarning vayron bo'lishiga sabab bo'lmasdan ochiq yerlarga tushganligini bildirdi. Mazkur bomba hujumlari Iron inqilobiy muhofizachilar qismining Yordaniyadagi bir Amerika harbiy bazasidan sirt qanotliq boshqarilgan bomba va Aegis jang tizimlari saqlangan Amerikaga tayyor DDG-119 va DDG-53 tipliq vayron qilg'ich parahutlarga qaratilgan hujumlarni tashkillaganligini e'lon qilishning orqasida yuz berdi. Yerim resmi Tasnim agentliği de ilan kılınan bir bayanatta İran inkılabi muhafizatçılar kısmı İran nüfit parahotları ve kimilerine kartılgan tecavüzçülük hareketleri hem de rezil niyetlik parakendiçilikle karşı helli küçük şekilde kaytırım üzerine belgellikini ilgir sürüp ve İran koykuş parahotları bilen Amerika silahlarına iğir ziyaret yetkizgellikini dava kıldı. Paris koltukudu küçüğü atkan denizdeki tokunuşlar bilen bir vakitte çigra alkıgan bomba hücumları yüzbemekte. Devletlik radyo televiziya organı IRIB'nin cezimleştirişçe İran Deniz Armiyesi Amerika'nın İran parahotları kıygan hücumlarına alakadar haberlerdi ki 3 iliş hücumlarda Kuveyt bilen Bahreyn portlardaki nefit parahotlarının nişanı elini kallık doğrusu da agahlandırışı verip hadımlarını derhal tarkaklaşık çakırgan. Hürmetli radyonlukçılar, Amerika 3 iliş hücumlarda İran'ın nefit parahotlarına zerb belgellikini ilan kıldı. Amerika Merkezi Kumandallık Ştabı İran İnkılabi Muhafizatçılar kısmının bir Amerika uruş parahotuğa iki kıtın balastik başkurulduğun bomba atkan dinkin, Amerika güçlerinin İran'ın 5 neft parahotunu ve İran kıyıqallıkını tutudu. Parahot her iki kıtımlık ucumdan aman kağan olup hiç kandak adem yarınış ehvali malum kılınmadı. İran taratkılır mı Amerika'nın harik arlığı yıkıncı ayda İran'ın bir neft parahotuğa zerb belgellikini haber kıldı. Bunun başka İran inkılabi muhafizatçılar kısmı Yordaniya'daki bir Amerika bazısı ve Amerika'nın 2 veyran kıyıkış parahotu zerbe verip 3 ağırlıkını ilgir sürdü. Ve özlerinin bu kaytırım zerbesine helli küçük deyip tespirildi. İran yana Kuveyt ve Bahreyn yakınca aydaki nefti parahotu kadımlarını ulanın parahotlarının nişanı ilindiğallıkını eskertip derhal çekinip çıkıp geçiş doğrusu da agahlandırdı. Paris koltukudaki bu ciddiçilik her bir varıl nift bahasını 100 dolar seviyeye yakınlaştırıp yerşarı iktizadi ve pay çeki pazarlarına tesir gösterdi. Hürmetlikle diyanlıkçılar. İsrailiye, İngiliyanın yeni imbargoları dinkin İngiliyye konsulhanısını takip etti. İsrailiye, işgaliyet asıdaki Şerq Kudüs duruşluk İngiliyye konsulhanısını takip, İngiliyye vekillerine devletten çıkıp gitişki buyurdu. Bu işgaliyet astıdaki Gərbi Qırğaqda qanunsuz İsrailiya ultraq rayonlardan kildiğen malla qarta yürgüzülgen yeni Angliya Saudi imbargolağı berilgen bevasta cevap hesaplandı. İsrailiya Taşkı İşlam Ministri Gedeon Saar, İsrailiyanın Palestin hakimiyeti küşlür üçün yol koyulgan Angliya terbiyeleş programmalarını ahırlaştırdıqallıqını ve unnetçi Angliya əmeldarı əmdü fukrasının devlet kikirşin çekledigallıqını tutudu. Angliya Taşkı İşlam Ministri Ed Miliband, İsrailiyanı kanunsuz olturaklaşkan terörçülüğe terpinden ilip berilivatkan Palestinliklerini etnik tazlaş bilen eyipildi. Ve Angliya'nın 30 yıl kural eksport icazat namısını tonultup koyuş kararının öz sözü boyunca itkanda bütünleyi küçükü ilgilikken cizimleştirdi. Angliya bilen İsrailiya otursuzluğu bu ciddiçilik, Palestin zimindeki kanunsuz İsrailiya ulturak rayonlarının kengiş meselesi de halk aranın besini devamlık işi vatkan bir mezgilge doğru geldi. Hürmetlik radyonluk içine, İsrailiya'nın livallık puralığa ve ulaşlığa kartıkan hücumlarını kubul kıyılı bulmaydı, dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatı Pantheon'a gittiriz. Bolup mu Nebatiyagi yakın çaylağını üzü çıkagan Livan'nın cenubada İsrailiya'nın küçüğü vatkan hücumlarının kattık endişkili vatkallıkını bildirdi. Başkatı bayanatçısı Stefan Dujarric, İsrailiya hücumlarının doktor hallarını, sehiye hadimlerini ve amüvi organlarını işen kıyallıkını, insanperverlik yardımlarının ihtiyaclık kişilerine itip bir şeyga tozkulluklu vatkallıkını etti. Guterres, İsrailiyanın pukralağı ve pukralağı tabi ulaşılaylağı karatkan hücumlarını kabul kıyılı bulmaydı, dedi. O yana tokunuşlarını derhal ahırlaştırışını, İsrailiyanın Livin zeminden pütülleyi çekinip çıkışı ve BDT Xavfizlik Genişi'nin 1701 numurluk kararı asasen Livan'nın ilgilik hukukuğa hürmet kılınışını talep kıldı. Hürmetlik radyonluğçular, Putin Trump'a Rusya'nın Avrupa'a kartılgan tacavuzçılık planı yokluğunu etti. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Amerikalık mensepteşi Donald Trump'a Moskova'nın Avrupa'ya kartılgan hiç kandak tecavüzçülük planı yokluğunu etti. Bu uçur mezgör telefon sohbetine intayın uçkaşkara edip tesvirligen Kırmızı Sarayı terpidinden beharlendi. İki rehber tahminen bir saat sözleşti. Sohbette Ukrayna'daki uruş Amerika vekilleri Steve Witkoff bilen Jared Kushner'ın yakında Moskova'ya kıygan ziyaretleri ve tinçlik söhbetlerini ilgir sürüştürüşçallıkları muhakeme kılındı. Putin'in Trump'a meydandaki vaziyetki dair real bir menzirini sunğallıkını bildirildi. Trump olsa uruşunun baldırlık ahırlılışı gereklikini tekitledi. Hürmetlik radyonlukçular, yukarıda haberle anıldınla.

0: Men 12. oktyabrda e'lon qilgan bir hujjatiga asoslanganda, muqim telefon tori va uy telefoni torining 35% uzilib qolgan. Bu ahvol abonentlarning 50% dan ko'prakiga ta'sir ko'rsatgan. Bu bayonotning keyingi kunlarda bu nisbat texnik oshdi. Sraliya hujumlari, tok istolbalari, kabellar va talaliq kabel liniyalarini o'z ichiga olgan aloqa ul asnalarda zo'r vayronchilik paydo qildi. Uning ustiga ziyan buning bilan cheklanib qolgani yo'q. Hujumlar G'azza rayonini g'arbiy qirg'oqqa va tashqi dunyoga bog'laydigan asosliq talaliq kabel liniyalarining uzilib qolishiga sabab bo'ldi. Muhtaram anlayışlar, bugünkü programımızı muşu yerde axırlaşdırmış. Keyinki programımızda qayta görüşüş ümidi bilen xoşlaşmaqçımız. Aman bulğaysılar.
1: Gazze, açlık sitki gayret, katli irade ve insaniyet.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

yar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamak sabır, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

Qadarlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılma verilen TRT, Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinde Candan Erçetin'in yerine getiren Bahana adlı aydımını dinleyersiniz.

Gaderli dinleyijiler, türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri atly gepleşigimiziň bugünkü sanyna taýda durmuş Çuňgur Şygyryýet Cahit Zarifowly hakynda maglumat bermekçi. Halkara gatnaşyklary boýunça bilermen doktor Cemil Doğaç İpek'in tema baradaky garaýyşlaryny dikkatiňize ýetirýäris. Bir milletin edebiýat taryhy diňe kitaplar bilen ýazylmaýar. Şol kitaplary ýazan adamlaryň garaýyşy, ahlagy we maksady bilen hem ýazylýar. Türk şygyryýetiniň soňky ýarym asyryny öçmejek iz galdyran şahyrlaryň biri hem Cahit Zarifowlydyr. Onuň 40 ýyl ozal aradan çykandygyna garamazdan şygyrlary uly höwes bilen okalýar. Sebäbi ol diňe gowy şygyr ýazýan şahyr däl eýsem Sunugaty ulu jogapkärçilik hökmüne kabul eden, galamy bilen durmuş ýörelgesi biri birine laýyk gelýän, seýre gabat gelýän sunugat ussatlarynyň biridi. Biz bu gepleşigimiz arkaly hem şygyryýetimiziň hemde durmuşumuzyň bu görnükli şahsiýetini dinleýijilerimize ýakynyň tanyşdyrmak isleýäris. Abdurrahman Cahit Zarifowly 1940-njy ýylyň 1-nji iýulunda Ankarada dünýäge gelýär. Asli Kahraman Maraşlı bolan kakası Lukmandy. Onun çağalık yılları kakasının vezipesi sebepli Siverin, Ankara'nın, Kızılcı Hammamın ve Maraş'ın arasında geçti. Abdurrahman Cahit Zarifoğlu edebi durmuşunu Maraş'ta başlayar. Tarihi Maraş Liseyini okuyan yıllarını Rasim Özdenörün, Erdem Bayazit ve Alaeddin Özdenörün bilen başlan dostluğu onu Türk edebiyatının görnüklü vekillerinin birine uğrayar. Abdurrahman Cahit Zarifoğlu İstanbul Üniversitesi'nin Nemis Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamlayar. Mugalim ve gullukçu hükmünü dürlü vezipelerde işlen Cahit Zarifoğlu bir neçe yıl TRT'de işleyar. Yaşlık yıllarına Evropa yurtlarına siyahat eden Cahit Zarifoğlu şol siyahatları barada bir neçe eser yazar. Cahit Zarifoğlu şygyry yazmağa bolsa liseyde okuyan yıllarına başlayar. İlkinji kitabı bolan Şarat Çağaları 1967-nji ýylda çap edilýär. Yaş şahir şol kitabyny öz mümkinçiligi bilen çap etdirýär. Zarifoğlu döwürwap şygyryýetiň mümkinçiliklerini inkar etmeýär. Ýöne ýapyk we çuňur obrazlary alyp olary başga bir dünýä, islam duýgularynyň we metafiziki gözlegleriniň dünýäsine geçirýär. Nemis filologiýasyny çuňur öwrenen Rilkeden alan ilhamy bilen Necip Fazıl Kısakürekden we Sezai Karakoç

Koştan miras kalan sivilizasiya düşüncesini öz dürüdücülük dünyasında birleştiriyor. Onun şığırları ansatlık bilen okulup geçiliyen şığırlar değildi. Ul okuyucudan zähmet talep ediyerdi ve şol zähmetin öğüdünü vursa bol hasıl bilen qaytarıp beriyerdi. Onun şığırlarına tebiğat, söyügi, ölüm ve anınç, uçlar, dağlar ve çağlar bilen bedelen öz buluşlu obrazlar canlanıyor. 1977-nji ýylda çap edilen Menziller we 1985-nji ýylda çap edilen Gorku we Ýolbars atly kitaplary munyň aýdyň şaýadydyr. 1973-nji ýylda çap edilen ikinji kitaby bolsa, diňe onuň şygyrlarynyň däl eýsem bir nesliň adyny göterýärdi. 7 gözel adam. Bu art wagtyň geçmegi bilen ýollary Maraşda kesişen we türk edebiýatyny uly iz galdyran şol toparyň adyny öwrüldi. Şol adamlary birleşdiren zat diňe bir şäherde bolmaklary däldi. Anadolu'nun çar tarafından gelip Dövrevap edebiyatın merkezini, milletin inancını, payhasını ve kımmatlıklarını yetirmek istedi. Nuri Pakdil'in neşirinden edebiyat jurnalına bir yere cemlenşen bu topar, 1976-njy ýylda neşir edilmäge başlanan Mavera adlı jurnal alkaly öz edebi mektebini döredýär. Zarif oğlu hem jurnalın esaslandırıcılarından biridi. Mavera yerli düşüncenin ve ınınç esaslı edebiyatın ocağını uğurluyar. TRT'de yayılma verilen 7 güzel adam yani 7 acayip adam adlı tereserial şol neslin baştan geçiren vakalarını uli halk köpçülüğüne yetirdi. Cahit Zarifoğlu yaşamak adlı eserini, içki dünyasını, görüşlerini ve karayışlarını inger, çungur ve içkin görünüşte beyan ediyar. Söwüş ritimleri atly romanyny bolsa owgan halkynyň basbalçylara garşy gahrymançylykly görüşini gurrun berýär. Jahit Zarif oğluna görä sunugat ussatlary edilen halklaryň sesine ses goşmagyň borçludyr. Ene romany bu dünýä bir degirmendir we bay arzu hyýallaryň ýerine atly eserleri, süýçi imam atly teatr oýuny onuň edebi mirasyny görkezýär. Onu döwürdeşlerinden tapawutlandyryan başga bir aýratynlygy bolsa, çağlara ul ähmiýet bermegidir. Ser çoguş, yürek däde we paça, kiçi şahzada we motorly guş ýaly eserleri çağlar edebiýatynyň görüldalarlyk eserlerinden biridir. Cahit Zarif oğlunun yukarıda adağdalayan eserleri Türkiye'nin yazıcılar bilileşigi tarafından çağlar edebiyatı boyunca bayrağa layık görülüyor. Onun pikirine göre çağlar üçün eser yazmak, bir milletin geleceği üçün eser yazmaktı. Ol gelecek nesillerin arası dil ve berk ruh bilen yetişmeğini edebiyatın esası vizipelerinin biri hükmüne hasaplayardı. Ulular üçün hem bir näçe eser yazan şahirin erteki diline yüzlenmegi onun kiçik uwulnulygyny ve wepalalygyny görkezýär. Cahit Zarif oğlu şan şöhratdan goh kalmagaldan çetde durmagy taýlap aldy. Ol ýazyw işini wadat ýaly çynnaqa çemeleşýärdi. Özünü ugrudylan ýaş şahirleriň şygyrlaryny tabirlilik bilen okuyardy ve olara ýol görkezýärdi. Onun aradan çıkmağından son kitap görünüşünde çap edilen hatları Sunugat Ustadının yaş zihinleri ne hili ulu ehmiyet berenliğini görkezýär. Cahit Zarif oğlu 1987-nji ýylyň 7-nji iýununy 46 ýaşyna İstanbulda aradan çykýar. Ol diňe bir tekçeler dolu eserleri miras galdyrmady. Eýsem Sunugat Ustady göreldalarlyk ahlagy miras goýdy. Döwrümizde onuň ady mekteplerde, kitapxanalarda we medeniýet merkezlerinde ýaşaýar. Eserleri täze nesiller arkaly giň okuýjy köpçüligine ýetirilýär. Onuň edebi dürüdüjiligi barada ilmi işler ýazylýar. Cahit Zarif oğluna bağışlanıp gepleşikler tayarlanıyor ve hatırlama çereleri geçirliyor. Dostları bilen birlikte bilim alan yeri bulan tarihi Maraş Liseyi olsa Edebiyat Muzeyine uğruldu. Cahit Zarif oğlu aramızdan ilgiderliğine karamazdan onun edebi mirası her gedek okulunu
onun ömrünün näçe uzak ömrü deňdigini subut edýär. Gadyrly dinleyijiler, gepleşigimiziň bugünkü sanyna halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Jemil Doğaç Üpegiň saýaty durmuş çuňur şygyryýet Cahit Zarif oglu baradaky garaýşlaryny dikkatiňize ýetirdik.

Kadarlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT, Türkiye'nin Türkmen diline koyu verilişinin dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kıskaça mazmununu yine devrede edek dikkatinize yitiriyeriz. Türkiye ile birlikte 7 yurt Britanya'nın İsrail'e koyan sanksiyalarını kolluğu veriyer. Türkiye, Suriye'ye kıynanç bildirdi. Trump, İran ile devam eden savaşın arakı sayılı olurdan son bes edilmeğini göz önüne tutuyor. Kadırlı dinleyiciler, TRT, Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sanını geçirip kutuyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17770 kHz yığılıklardan kıyısı tolkunun, Çanak anten arkalı 4A Türk Saat 4A'dan 12092 MHz yıllıklardan garizontal polarizasyadan gün efirden dikkatinize yitirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ olun.

0: Ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zbor va glas od na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Voz Radyosu.
7: İt Türkiye hangi radyoya?
0: Ovde Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Turkiye.
1: Jedar Radio Muriyet Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasotna Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovozi Radiosu.
8: It Türkiye hangi radyoya?
0: Oldu Radyo Blast Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.